se abuza, o ai o cota. E FC, ngolo lento siyikhuze kusese eli baba. Siyayikhuza lento kusese eli ndoda. Hey we, yeah.